Farrakhan. Young Murder, I'm a Don. Shadi cut by the year, have a Don. Girl, catch benimle buradan. Oh, daily gaj, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik kuma.

demo tamam der. Yak şu çiçekleri boz. Yarimin leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sendeki çift, bendeki floş. Çekmişsin.

seni sürgün yalan. Hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam. Çöpten yaram çok yaram derin. Kasmo.